0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerinde

0: Üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kuruş'un kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Pembe, alabildiğine pembe. Pembe, küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen hacker grubuna yönelik hazırlanan iddianamede 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekar orman yandı.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde

0: devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak, mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı ortaya çıktı dedi. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerimiz 250 milyar liralık finansman paketine 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sen bir anka koşusun, bensek bir akıbet.

bizden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akı.

artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı bu topraklarda hiçbir

0: Annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bugün 208 yükseköğretim kurumunun yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir dedi. Nepal'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 günlerden Cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerin kulaklarına ulaştırabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkıları an itibariyle kulaklarınıza ulaşmaya başladı.

0: şekerim.
1: Alo.
2: 28 Ağustos bugün değerli dinleyenler. 28 Ağustos 2026 günlerden de Cuma. Haftanın son çalışma gününde keyifli anları sizlerle geride bırakmaya devam ediyoruz. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran herkese bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Yeni öğretim yılı 14 Eylül itibariyle başlıyor, biliyorsunuz ki yurt genelinde de 14 Eylül'de özellikle 6-16 saatleri arasında trafik epey bir yoğun olacak değil mi? Okul girişlerinde ve çıkışlarında o az trafikler, yaz sebebiyle azalan trafikler artacak yeniden. Yurdun çeşitli noktalarında da yine yol bakım çalışmalarıyla trafik rahatlatmak isteniliyor 14 Eylül öncesinde. Evet efendim, otomobillerinde seyir halinde beni dinlemeye devam edenlere keyifli bir gün diliyorum bir kez daha. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Gökyüzü birbirinden müthiş olaylara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Meteor yağmurunun ardından şimdi de parçalı kanlı ay tutulması meydana geliyor efendim. Ayın dünyanın gölgesine giren bölümünde halk arasında kanlı denilen ay tutulması görülecek. Uygun koşullar altında kırmızı ve bakır tonlarının da görüleceği tahmin ediliyor değerli dinleyenler. İstanbul civarında 5.33 ile 6.35 civarında görülen kanlı ay, Bursa'da, özür diliyorum, İzmir'de 5.33-6.35, İstanbul'da 5.33-6.25, Antalya'da da yine hep aynı saatlerde baktığımız zaman sadece Gaziantep, Ankara civarında 6 itibariyle sona eriyor ama 5 itibariyle herkes seyredebilecek kanlı ay tutulmasını.

Bazen yalnızlık çevremizde kimsenin olmamasından değil, insanlarla kurduğumuz ilişkilerde farkında olmadan tekrarladığımız davranışlardan kaynaklanabiliyor. Psikoloji araştırmaları reddedilme korkusu, duygusal yakınlıktan kaçınma ve ilişkiler zorlaştığında geri çekilme gibi bazı alışkanlıkların yalnızlıkla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiliyor efendim. Yalnız kalmak tabii ki de her zaman kötü bir şey değil ama kimse yalnız kalmak istemez, değil mi? Bugün sizleri yalnızlığa sürükleyen 7 davranıştan bahsedeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Festivalde günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Psikolojiye göre yalnız kalmanıza neden olan 7 davranış dedik. Sürekli reddedileceğinizi düşünmek de, yani kimse benimle konuşmak istemeyecek diye düşünmek kişiyi daha en başından sosyal etkileşimlerden uzaklaştırabiliyormuş. Reddedilme hassasiyeti yüksek kişiler başkalarının davranışlarını reddedilme ihtimali üzerinden yorumlamaya daha yatkın olabiliyor. Örneğin bir arkadaşın mesaja geç cevap vermesi veya bir planın iptal etmesi doğrudan beni istemiyor şeklinde algılanabiliyor. Efendim 75 çalışmayı inceleyen bir meta analizde reddedilme hassasiyetiyle yalnızlık arasında orta düzeyde bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu.

Günün sevilen şarkılarıyla 28 Ağustos'ta yolculuğumuz devam ediyor. Psikolojiye göre yalnız kalmamıza neden olan 7 alışkanlık dedik. Duygusal yakınlıktan kaçınmak da onlardan birisi. Bazı insanlar için başkalarına güvenmek, ihtiyaçlarını paylaşmak veya duygularını göstermek oldukça zor olabiliyor. İşte bu davranış da bizi yalnızlığa itebiliyormuş.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Psikolojiye göre yalnızlığa neden olan bazı alışkanlıklar dedik. İlişkiler zorlandığında geri çekilmek de yine yalnız kalmamıza neden olabiliyormuş. Bir ilişkide problem yaşandığında konuşmak yerine tamamen uzaklaşmak ilk etapta daha kolay gelebiliyor. Ancak her tartışmada iletişimi kesmek, mesajlara cevap vermemek veya sorunları konuşmadan ilişkiyi bırakmak sağlıklı bağların kurulmasını zorlaştırabiliyor.

Festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor efendim. Günün konusu psikolojiye göre yalnız kalmamıza neden olan davranışlardı. Onlardan birisi de kendiniz hakkında hiçbir şey anlatmamakmış. Her sohbeti yüzeysel tutmak kişinin çevresinde insanlar olmasına rağmen kendisini yalnız hissetmesine neden olabiliyor. Elbette herkesin özel hayatını herkese paylaşması gerekmiyor, ancak yakın ilişkiler genellikle belirli ölçüde güven, duygusal açıklık ve karşılıklı kendini ifade etmeyi gerektiriyor, değil mi?

0: Hanımlar beyler, haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde günün konusu psikolojiye göre yalnız kalmanıza neden olabilecek davranışlardı. Her şeyin en kötü anlamını çıkarmak da yine yalnız kalmamıza sebep olabiliyor. Bir arkadaşınızın mesajına birkaç saat geç cevap verdiğinizde aklınıza gelen ilk şey ne oluyor? Meşgul herhalde demek yerine artık benimle konuşmak istemiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü belirsiz sosyal durumları olumsuz yorumlama eğiliminiz olabiliyor. İşte özellikle reddedilmeye karşı hassas kişiler karşı tarafın niyetinin belirsiz olduğu durumlarda daha negatif çıkarımlar yapabiliyor.
1: Ben öyle

Hanımlar beyler, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de selamlar. Psikolojiye göre yalnız kalmanıza neden olan bazı davranışlar dedik. Onlardan biri de yakınlık isteyip yakınlaşmaktan korkmakmış. Ve son başlıkta şöyle, kırıldıktan sonra bir daha denememek. Yani olmadı diye bundan sonra da olmayacak diye bir şey yok değil mi? Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları gelecekte kurulabilecek ilişkilerin önüne geçmeye başladığında kişi farkında olmadan aslında kendisini daha izole bir konuma sürüklüyor.

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın efendim burada yokuz, onu takip eden pazar gününde de pazartesi yepyeni bir haftaya muhteşem bir başlangıç yapabilmek adına yine aynı adreste buluşalım, olur mu? Efendim hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Hasan Ali Kılıç kardeşimin bütün dostlarına çokça selam var. Hasan Ali Kılıç kardeşimin bütün dostlarına çokça selam var. Halil Temur, halo, çok selam gönderdi dostlarına. 11.30 sularında dostlarına da bir isteği olacak halonun, haberiniz olsun.

Hız kesmiyoruz, yola devam ediyoruz. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye size uğradım, eve geçtim mesajı geldi. Aşkım ben öyle sabırla bekliyorum ki Rabbimden gelecek müjdeyi, yorulmuyorum. Hep dua ediyorum. Sen de güçlü ol, seni seviyorum. İyi geceler dedi Fatma sevgilisi MÇ'ye. Size uğradım eve geçtim mesajıyla birlikte. Eylem Çakır'dan MÇ'ye. Uzak olur mu hiç insan içi gözüne? Ya aklımdasın ya kalbimde, sen benim her anımdasın, elbet bir gün canımın içi mesajı geldi. Eylem Çakır MÇ'ye. Uzak olur mu hiç insan içi gözüne? Ya aklımdasın ya kalbimde, sen benim her anımdasın, elbet bir gün canımın içi dedi. Ve devam ediyoruz. Birazdan Poyraz Öncül, namı diğer Poki kardeşimin istekleri var, peşi peşine gelecek. Radyonun başından ayrılmayın. Veysel Güler'in isteği, Azer Bülbül'den bir güzele deli gibi vuruldum, tüm dostlarıma gelsin dedi. Azer Bülbül'den bir güzele deli gibi vuruldum, tüm dostlarıma gelsin. Veysel Güler kardeşimin dostlarına Veysel Güler'den bu güzel çalışma, Azer Bülbül'den vuruldum. Şu an radyoda Veysel Güler, can kardeş sana da selam olsun. Herhalde yeni karşılaşıyoruz, işin gücün rast gelsin. Veysel Güler'in dostlarına geliyor.

Ve Poyraz Öncül namı diğer Poki kardeşimin istekleri var. Şu an Poki'ye bağlandık diyebiliriz. 3 şarkı isteği var. Peş peşe göndereceğim. Poyraz Öncül'den aslan kardeşim Doğukan Bağcı'ya, doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Kardeşlik bir yemin gibidir diyor Poyraz Öncül. Kan bağına sığmaz bizim kardeşliğimiz. Adı dostluk olsa da özü can kadar derindir. Dünya sırtını dönse bile birbirine sırtını dönmeyenlerdendir. Ne mesafe bitirir bizi, ne zaman ne de duvarlar. Çünkü bazı kardeşlikler aynı kandan değil, aynı yürekten doğar. Bizim bağımız sözde kurulmadı, suskunlukta sınandı, zorlukta mühürlendi ve bilinsin. Bir kere kardeş bildiğimizi hayatın hiçbir rüzgarı bizden koparamaz. Uğur Karakuş'tan acıları yaşayınca anladım. Armağan olsun dedi Poyraz Öncül. Aslan kardeşi Doğukan Bağcı'nın da ad gününü tebrik etti. Bu güzel şarkıyı da armağan etti. Kardeşim benim, kardeşlik bir yemin gibidir diyor Poyraz Öncül. Kendine yakıştığı gibi muhteşem bir mesaj göndermiş. Doğukan Bağcı'nın biz de ad gününü tebrik ediyoruz ekip olarak.

Mustafa Çetinkaya'dan Niğde'deki kardeşi Eyüp Çetinkaya'ya ve arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki şarkılar Armağan Olsun mesajı geldi. Mustafa Çetinkaya'dan Niğde'de olan kardeşi Eyüp Çetinkaya ve arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki şarkılar Armağan Olsun mesajı geldi. Yola devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül Namudiyar Poki. Kardeşim ne demiş bu defa? Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı'ya, Ömer Ağırdil, Cenk Kaplan, Duran Emirkan, Efe Akkaya, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Burak Yardımcı, değerli büyüklerim ve kardeşlerime selam olsun. Zorluklar araya girebilir, yollar uzayabilir ama gerçek dostun önüne hiçbir şey geçemez. Gün gelir, kapılar açılır, hasret biter. O gün geldiğinde kaldığımız yerden değil, hiç kopmamış gibi devam ederiz. Çünkü bazı bağlar zamana değil, yüreğe yazılır. Aslan kardeşim, Doğukan'ım, tekrardan doğum günün kutlu olsun. Ferman Akdeniz Yaralı Kartal armağan olsun dedi. Poyraz Öncül Namudiyar Poki, Doğukan Bağcı'ya, Ömer Ağırdil'e, Cenk Kaplan, Duran Emirkan, Efe Akkaya, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Burak Yardımcı ve değerli büyüklerine, kardeşlerine selamlarını gönderdi. Özellikle Doğukan Bağcı'nın ad gününü bir kere daha tebrik etti. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal armağan olsun dedi. Poyraz Öncül Namı.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Murat abi, ben Berat Öncül. Berat hoş geldin can kardeşim, Berat Öncül. Ağabeylerim Doğukan Bağcı'ya ve Poyraz Öncül'e selam olsun. Doğukan ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. Abilerim araya mesafeler, duvarlar, zaman girdi belki ama gönlümdeki yeriniz hiç değişmedi. Sizi her özlediğimde geçmişte beraber güldüğümüz günler geliyor aklıma. Bilin ki burada sizi düşünen, yolunuzu gözleyen bir kardeşiniz var. Gün gelecek, hasret bitecek. Yine aynı sofrada, aynı muhabbetin içinde buluşacağız diyor Berat Öncül. O gün gelene kadar dualarımda, sevgim de sizinle. Sizi çok özledim ağabeylerim. Kralını tanımam Etkin'den armağan olsun diyor Berat Öncül. Ağabeyleri Doğukan Bağcı'ya ve Poyraz Öncül'e hasretini, özlemini böyle anlatmaya çalıştı Berat Öncül. Geçmiş, evet, o güzel hatıralar eğer böyle yad ediliyorsa Berat, yaşamaya değer, yeniden kavuşmaya çok değer. Dilerim en kısa sürede yine eskisi gibi bir araya gelirsiniz canlar. Bu arada Berat Öncül de bir kez daha Doğukan Bağcı ağabeyinin doğum gününü tebrik etmiş. Biz de uzun ince yol ekibi olarak Doğukan Bağcı kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. Poyraz Öncül, namı diğer Poke, bolca selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayana acımam. Kralını tanımam. Damlayana acımam.
1: Efendim, kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Halil Temur, Halo'nun dostlarına selam var. Bu şarkının arkasına Halil Temur'dan, Halo'dan dostlarına güzel bir şarkı gelecek. Radyo başından ayrılmayın. Bu arada bir kere daha söyleyelim. Hasan Ali Kılıç kardeşimin bütün dostlarına çok selam var. Hasan Ali Kılıç kardeşimin bütün dostlarına çok çok selam var. Üzerimde kalmasın. Abi arada benden çok selam söyle diyor. Can Türkoğlu isteği yayında. Kardeşleri Can ve Umut'tan Furkan Türkoğlu'na, Olcay Gülece, Tolga Gülece, Çağrı Kerpiç'e, Yusuf Can Salman'a ve Carlos'a İbrahim Dizlek'ten Tek Başımayım armağan olsun. Elbet bir gün aslanlar mesajı geldi. Can Türkoğlu kardeşleri Can ve Umut'tan Furkan Türkoğlu'na, Olcay Güleç'e, Tolga Güleç'e, Çağrı Kerpiç'e, Yusuf Can Salman'a ve Carlos'a
2: kim
1: İbrahim Dizlek'ten Tek Başımayım armağan olsun. Elbet bir gün aslanlar.
3: Ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü
1: Poyraz Öncül ve Poki arkadaşlar, radyoyu kapatmayın.
3: Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Söylediğim gibi

Halo'nun isteği geldi. Saatler Türkiye'nin saati 23.30'u gösteriyor. Halil Temur dostlarını, kardeşlerini sevgiyle selamlıyor ve Yıldırım Bulak'tan Olmuyor adlı bu eseri armağan olarak gönderiyor. Bakalım Halil Temur mesajında neler söylemiş. Buradan bütün kardeşlerime, dostlarıma, Bartın'da olan Hüseyin Coşan, Yozgat'ta olan ağabeyim Orhan Coşan ve Kırıkkale'de olan abim Emrah Gündüz. Ayrıca Sincan'da olan kardeşlerim, dostlarım Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Boran Çelik, Yunus Sümbül, Erdoğan Kuş, Eray Çetin, Hasan Can, Yusuf Sümbül, Arjin Küpeli, Berkay Küçük, Burak Bilgin, Mamiş Polat, ağabeylerime, kardeşlerime selam olsun. Bu güzel çalışma onlara gelsin dedi Halil Temur. Namı diğer Halo. Bu vesileyle Halo aslında burada bir şeyin de altını çizmiş. Arkadaşlar, yurt genelinde yayınımız devam ediyor. Sen yurt genelinde yayınlarımız devam ediyor. Onunla ilgili bir açıklama yapacağım. Erzincan'da bir aksaklık varmış. Onu da düzeltelim bu arada. Halo'nun selamını bir kere daha aktaracağım. Bazen oluyor işte teknik olarak. Şimdi düzelttik. Erzincan şu an düzeldi. Erzincan şu an itibariyle düzeldi. Şimdi buradan yola çıkarak sevgili Halo, mesela Bartın'a selam göndermiş Hüseyin Coşan'a. Halil Temur'un Bartın'da olan dostu Hüseyin Coşan'a selam var. Orada bizi Bartın'da Enerji FM ailesinden dinliyorsunuz. Yozgat'ta olan ağabeyim demiş sevgili Halo, Orhan Coşan. Orada Yozgat FM'den dinliyorsunuz. Kırıkkale demiş ağabeyim Emrah Gündüz. Kırıkkale'de Öz FM ailesinde Keskin, Sungurlu, Delice, Akyurt, oralarda Öz FM'den dinliyorsunuz. Yine Ankara'daki kardeşlerim demiş Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Boran Çelik, Yunus Sümbül, Erdoğan Kuş, Eray Çetin, Hasan Can, Yusuf Sümbül, Arjin Küpeli, Berkay Küçük, Burak Bilgin, Mamiş Polat, ağabeylerime, kardeşlerime Halil Temur selam olsun, Yıldırım Budak Olmuyor armağan olsun dedi. Ankara'da da bizi İmaj Pop FM ailesinden dinliyorsunuz. Arkadaşlar, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı kardeşlerim kaçırıyor. Yurt genelinde neredeyse 80 noktada 50 radyoda ortak yayındayız. Neden bu kadar yoğun? İşte bu sebepten bu kadar yoğun. Çok geniş bir kitleye hitap ediyor yayınlarımız. Dolayısıyla farklıyız. Yani bu işin gerçekten şu anda kuponuyuz. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada alçak gönüllü davranamayacağım. Bütün Türkiye'ye, kardeşlerimize bir şekilde ulaşma gayreti içindeyiz. Bu gayretlerimiz de böyle devam edecek. Dolayısıyla Halil Temur'dan bir kere daha kardeşlerine, dostlarına selam gönderelim. Bu da böyle bilinsin. Halil Temur bunun altını attığı mesajla çizmiş arkadaşlar. Dostlarıma, kardeşlerime buradan diyor Halil Temur, namı diğer Halo. Bartın'da olan Hüseyin Coşan, Yozgat'ta olan Orhan Coşan, Kırıkkale'de olan Emrah Gündüz'e ve Ankara'da olan kardeşlerim Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Boran Çelik, Yunus Sümbül, Erdoğan Kuş, Eray Çetin, Hasan Can, Yusuf Sümbül, Arjin Küpeli, Berkay Küçük, Burak Bilgin, Mamiş Polat ağabeylerime, kardeşlerime selam olsun. Yıldırım Budak Olmuyor armağan olsun. Halil Temur eyvallah can, bu işin vakkosusun demiş, kurban olurum, hakkını helal et. Ağda geldi şarkı. Halil Temur'un namı diğer Halo kardeşimin hepinize çok selam var. Adım Hıdır, elimden gelen budur diyor ya. Ne yapayım? Ancak bu kadar yere ulaşabiliyorum arkadaşlar.

Halo'yu uğurladık. Hasan Ali Kılıç'ın tekrar bir daha selamını söyleyelim. Selamlar üzerimizde kalmasın. Hasan Ali Kılıç kardeşimizin bolca selamları var dostlarına, kardeşlerine.

Şimdi hızlı bir geçiş yapalım şurada. Mesajlar var. Muhammed Alcı. Bizim günlerimiz sensiz geçiyor. Sağlıklıyız şükür. Az önce sesini duyunca huzur bulduk. Babam gelince çok zaman geçireceğiz. Seni çok seviyorum. Bizden eşime, arkadaşlarına selamlar. Muhammed Alçı'ya mı geldi bu mesaj? Muhammed Alçı panelinden gelen mesaj böyleydi. Herhalde karşı taraf anlamıştır. Mustafa Çetinkaya, Eyüp Çetinkaya ve Orhan Kuma armağan olsun. Sıradaki şarkıyı Mustafa Çetinkaya armağan edebilirsiniz. Çünkü şarkı değil, mesaj panelinden göndermişsiniz. Tekrardan girip şarkı panelinden mediamesaj.com'a girdik. Üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk.

İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bu arada Poyraz Öncül ve arkadaşları, radyo başından ayrılmayın kardeşler. Tahmin ediyorum Süleyman Şahin de radyonun başından ayrılmaması gerekenler arasında, durum onu gösteriyor. Birazdan istekleri gelecekmiş. Şimdi Mustafa Çetinkaya, Eyüp Çetinkaya ve Orhan Kuma'ya selamlarını gönderdi ve şarkı armağan etmiş. Efendim, medemesaj.com'a girdiniz, üye oldunuz. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldunuz. İlk sırada mesaj, şarkı isteği ikinci sırada. Panelime düşmesi için ikinci sıradan şarkı isteği bölümünden isteğinizi yapabilirsiniz. İlk sırada uzun uzun mesajlarınızı yazın. İkinci sıradan 160 karakter içinde şarkı isteğinizi gönderin gelsin. Enes Kusnacı, selamünaleyküm. Allah'ın aslanı Aykut Ulupınar'a, dostları Yasin Can Polat, Mesut Uğurcan ve Mertcan Aras'tan çok selam. Yürüdüğü yolda dostunu yarı yolda bırakanlar, vefayı bilmeyenler haindir. Biz dostluk sınavından hiçbir zaman sınıfta kalmayız. Güzel günler yakında aslan kardeşim, zippo diye uzatmış Enes Kusnacı kardeşimiz. Osman Çapkan'ın mesajı şöyle: İyi akşamlar abi, selamlarımı iletmek istiyorum. Kıymetli canım aslan abim Mehmet Çapkan'a, Züher Çapkan'a, Can Aydın'a, Hüseyin Sulukaya'ya, Zeki Altındal'a. Osman Çapkan'dan Zeki Altındal'a, babacığı Mahsun Altındal'ın sürekli selamı var. Ben de sürekli söylüyorum. Zeki, çok seviliyorsun Zeki. Erzincan'a bir istek var. Yeni Doğan'dan Hüseyin Bozkurt. Erzincan'da olan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Samsunlu Eren Şahin, Ömer Eren Aslan, amcam Arif Ötleş, aslan babam Ferit Bozkurt, Hulya Evrensel, yalansın peki. Hazır mı arkadaşlar? Abidin hazır mı? Yalansın, evet. Sen iste abi, yeter ki bir de kafa yap ya, gönder gönder. Evet Abidin, evet Hülya Evrensel, yalansın gelmiş, tamam. Yeni Doğan'dan Hüseyin Bozkurt'un isteği, Erzincan'da olan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Samsunlu Eren Şahin, Ömer Eren Aslan, amcam Arif Ötleş, aslan babam Ferit Bozkurt'a Hülya Evrensel yalansın gelsin. Şüphesi olan şüphelenmesin dedi. Yeni Doğan'dan Hüseyin Bozkurt, elbet bir gün dedi. Abiler, diyemediğim yerler yayın ilkeleri bakımından uygun olmadığı için diyemiyorum. Bilginiz olsun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Mustafa Cemil Gökyıldız, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Kadir Murat Yücel, Ramazan Pınar, Kürşat Kırkboğa ve tüm arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Sıradaki şarkılar armağan olsun dedi Mustafa Cemil Gökyıldız. Korkmaz Can kardeşim, iyi akşamlar Murat abi. Ben Atıp Bey'den Korkmaz. Sıradaki şarkılar sana gelsin abim. Canım dayım Hakan Cansın'a selam olsun. Başım var olsun dayım. Yeğenlerin çokça selamlarını, saygılarını gönderdi. Allah'a emanet ol aslan dayım. Cansın Hakan'a, Korkmaz Can'dan. Ankara Atıp Bey'den Cansın Hakan'a, Korkmaz Can'dan yeğeninden bolca selam var. Korkmaz Can, gözlerini öperim amcam. Çok teşekkür ediyorum. Cansın Hakan selam olsun. Devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Kardeşim Doğukan'ıma, hem çok yakınımdasın hem çok uzaksın. Aynı kandan öte, aynı yaraya dokunan, düştüğümde elimden tutan, kimse anlamazken suskunluğumu anlayan, sen benim kardeşimden öte, ötesin. Hayat bazen üstümüze ne kadar gelse de bilirim, sırtımı sana yaslayabilirim. Mesafeler girse de aramıza, kalbimdeki yerini hiç değişmez. Çünkü kardeşlik sadece

aynı evde büyümek değil, aynı acıda birbirini hissetmektir. Dünyada herkes gelip geçerken ben buradayım diyebilmektir. İyi ki varsın kardeşim. İyi ki hayat bana seni vermiş. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, benim gönlümde yerin hep en güzel yerde kalacak. İnşallah önümüzdeki yıl doğum gününü beraber kutlayacağız.

Deli Fırat'ı göndermiş. Ben son anda fark ettim. Poyraz. Evet. Ceylan'dan son cümle, Ceylan'dan Deli Fırat. İyi ki varsın kardeşim. İyi ki hayat bana seni vermiş. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, benim gönlümde yerin hep en güzel yerde kalacak. İnşallah önümüzdeki yıl doğum gününü beraber kutlayacağız. Ceylan'dan Deli Fırat armağan olsun dedi. Doğukan'la sevgili Poyraz Öncül böyle seslendi. Namı diğer Poki'ye yakışır şekilde. Selam olsun, Doğukan'ın ad günü kut olsun bir kere daha.

Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı'ya, Ömer Ağırdil, Cenk Kaplan, Duran Emirkan, Efe Akkaya, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Burak Yardımcı, değerli büyüklerim ve kardeşlerime selam olsun. Zorluklar araya girebilir, yollar uzayabilir ama gerçek dostluğun önüne hiçbir şey geçemez. Gün gelir, kapılar açılır, hasret biter. O gün geldiğinde kaldığımız yerden değil, hiç kopmamış gibi devam ederiz. Çünkü bazı bağlar zamana değil, yüreğe yazılır. Aslan kardeşim, Doğukan'ım, tekrardan doğum günün kutlu olsun diyor. Poyraz Öncü, namı diğer Poki, Levent Koca'dan Le Daye'yi de armağan ediyor. Dostlarına, kardeşlerine selam olsun Poyraz Öncül'ün.

kardeşime, Aslan Doğukan'ıma, sen benim sadece kardeşim değil, dar günümde sığındığım limanımsın. Herkes gider, herkes değişir belki ama senin yerin kalbimde hep aynı kalır. Kan bağı yetmez kardeş olmaya. Biz birbirimizin yarasını da taşıdık. Ne olursa olsun unutma, ben bu hayatta en çok seni kolladım, en çok da seni sevdim kardeşim. Ahmet Kaya Metris'in önü armağan olsun dedi. Poyraz Öncül'den geldi bu güzel mesaj yine. Poki'ye selam olsun. Doğukan'ın ad günü kut olsun bir kere daha. Kan bağı yetmez kardeş olmaya. Biz birbirimizin yarasını da taşıdık. Ne olursa olsun unutma. Ben bu hayatta en çok seni kolladım. En çok da seni sevdim kardeşim. Vay. Uçan kuştum kanatlarından bu. Beraber söyleyelim hadi.

Efendim bir mesajımız var, onu aktaralım. Halo'yu hemen armağan edeceğim. İyi yayınlar abim, ben Sadullah Tuyan. Sıradaki tüm eserler canım Gazi Yıldırım, Hüseyin Kaya, Kaan Öztürk, Muhammed Comba, Mahir Tanşi, Can Sağlam, Namı Diğer Tokmak, Çığlık Ümit, Muhammed Sağlık, Musa Özdemir'e gelsin. Not: bizi öyle bir yere getirdiler ki hiçbir sokağın ismi yok. Kaybolmuş anahtar kadar sahipsizim annem. Sadullah Tuyan, selam olsun değerli kardeşim. Zor Bey Evren Dilmaç, Zor Bey Evren Dilmaç'tan bu istek geliyor. Halo, Zor Bey'in isteği. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç, ellerinden öper, saygılarımı sevgilerimi iletirim. Yanındaki dostlarına, kardeşlerine, abilerine, abilerime, Veysel, Mustafa, Doğuş, Serdar abilerim, Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksoğlu, Burak Can, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir, önce şeref sonra hayat, biz bize yapılanı unutmayız, tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Uğur Karakoş, Uğur Karakuş, halo armağan olsun. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Özellikle Volkan Dilmaç'a geldi bu çalışma ve arkadaşlarına. Arda Berk Akar'dan da bol bol selam olsun. Batuhan Kuşbudu,

Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Sabır delikanlının kılıcıdır. Aslan abim dedi Batuhan Kuşbudu'ya da. Zor Bey Evren Dilmaç'ın yüreğinden halo geldi. Başta babası Volkan Dilmaç'a.

Zor Bey, Evren Dilmaç kardeşimin yüreğinden öncelikli olarak babası Volkan Dilmaç ve babasının arkadaşlarına, sevgili Zor Bey'in kardeşlerine, abilerine armağan olarak geldi bu çalışma. Uğur Karakuş, Halo.

Süleyman Şahin'den Gökhan Bağır, yarın adı hasretmiş, armağan olsun. Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir, Sedat Murtay, Özcan İnanır, Halil Ağırcan ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm gönül dostlarıma selam olsun. Bazı şarkılar sadece dinlenmez, insanın yüreğine dokunur. Hele içinde hasret varsa her söz başka bir anlam taşır. Bu eser yüreğinde birini taşıyan, bir selamına, bir sesine, bir kavuşmaya hasret kalan tüm dostlarıma gelsin. Yarına da hasretmiş, Süleyman Şahin'in yüreğinden armağan olarak geldi.

Bazı şarkılar sadece dinlenmez, insanın yüreğine dokunur iki gözüm. Hele içinde hasret varsa her söz başka bir anlam taşır iki gözüm. Bu eser yüreğinde birini taşıyan, bir selamına, bir sesine, bir kavuşmaya hasret kalan tüm canlara gelsin dedi Süleyman Şahin ve Gökhan Bahar'dan. Yarın adı hasretmiş dostlarına, kardeşlerine. Armağan olarak geldi tabii ki.

Of! Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

0: Neymiş? Ben anladım.
1: Süleyman Şahin'den Caner Gülsüm Gözleri Kömür Karası, başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tuncer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir, Sedat Murtay, Özcan İnanır, Halil Ağırcan ve Adil Işık olmak üzere tüm

Gönül dostlarıma armağan olsun. Herkesin hayatında bir şarkıyla hatırladığı bir insan, bir anıyla gülümsediği bir dost vardır. Bu eserde güzel günlere, güzel insanlara ve güzel hatıralara gelsin. Dertler geride, muhabbetler gönülde kalsın. Tüm dostlara selam olsun. Vallahi Süleyman Şahin'e canı gönülden bütün ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Süleyman Şahin, mesajların çok kral kardeşim. Herkesin hayatında bir şarkıyla hatırladığı bir insan, bir anıyla

dost vardır. Bu eser de güzel günlere, güzel insanlara ve güzel hatıralara gelsin. Dertler geride, muhabbetler gönülde kalsın. Tüm dostlara selam olsun. Süleyman Şahin'den Caner Gülsüm, Gözleri Kömür Karası, iki gözüme de gelsin.

Şimdi biraz hızlı gidelim. Alişan Döngel mi istemişler? Abidin. Döngel Alişan. Alişan hemen neredesin Alişan? Döngel niye hazır değil abi? Vallahi kavga edeceğiz abidin seninle, yemin ederim. Bekletiyorsun bizi, zaman kaybettiriyorsun. Bak, bir dakikaya ihtiyacımız var. Mustafa Cemil Gökyıldız'ın isteği sıradaki eser Ramazan Pınar. Kürşat Kırkboğaç, Kürşat Kırboğaç, Kadir Murat Yücel ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle Alişan Döngel. Mustafa Cemil Gökyıldız'ın isteği Alişan'dan Döngel. Ramazan Pınar.

Şimdi duyanlara duymayanlara Cengiz Kurdoğlu'nun tek söylediği de var değil mi? Onu çalalım o zaman, tamam. Ama Hakan Altun'la yazıyor ya. Bir saniye. Duyanlara duymayanlara bir daha bakıyorum. Cengiz Kurdoğlu. Duyanlara duymaya. Çok eski, dur bakalım var mı? Evet, çok eski. Sadece Hakan Altun'dan. Şimdi düzeltiyorum. Cengiz Kurdoğlu'ndan duyanlara duymayanlara. Yani yıllar öncesi, 8 yıl öncesi bir kayıt yakaladık. Sedat, Murat abi hayırlı yayınlar diliyorum. Abi Cengiz Kurdoğlu'ndan duyanlara duymayanlara. Bezoş'um arkadaşı, Bezoş'um ve arkadaşı Tuğçe Nur Demir'e armağan ediyorum. Tekrardan Bezoş'um benden sana gelsin, seni çok seviyorum dedi. Sedat kardeşim iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sedat gözlerinden öperim, eyvallah. Bu kargaşada abinizi de unutmuyorsunuz ya, Allah razı olsun. Abi Cengiz Kurdoğlu'ndan duyanlara duymayanlara, Bezoş'um ve arkadaşı Tuğçe Nur Demir'e armağan ediyorum bu şarkıyı. Tekrardan Bezoş'um benden sana gelsin, seni çok seviyorum dedi. Sedat kardeşim Bezoş'unu çok seviyormuş.

3, 4, 5 tane uzun mesaj var. 5 mesajını da Gazi'nin aktaracağım. 2 tane de istekleri var. Bir tanesi Erkan Doğanay'dan Yılan, bir diğeri Aziz Kaya Mazlum'dan Üzüm Karası. Peş peşe mesajları okuyacağım. Şarkıları da peş peşe göndereceğim. İnşallah burada anlaşılmayan bir şey yoktur. Zaman kaybetmeyelim de kardeşlerim daha fazla beklemesin diye, ve bekleyen kardeşlerimiz de var. Mesela Erdal Can Sağlam demiş ki Eren Çoban Kaya selamünaleyküm abican, hayırlı yayınlar. Öncelikle Aslan dayım Ramazan Uçsal'a ve onun kadar değerli Berat Sevim kardeşime selam olsun. Allah'ıma emanet ediyorum onları. Canlarım güzel günler yakında dedi Erdal Can Sağlam. Yine bizim Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır değil mi? Selamünaleyküm Aslan dayım, ben Yeni Doğan'dan Patır, Oğuzhan Patır yanlış hatırlamıyorsam. Dostlarım, kardeşlerim Evren Tacıroğulları, Zeki Altındal, Onurcan Bozan, Yaşarcan Ünal, Hidayet Bilir, Volkan Habalı ya da Abalı, Mahsun Ekin, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon Fro, Anıl Tarkan, Dıtlık, Özgür Düyleker. Oralar ne kadar karanlık, her ne kadar karanlık olsa da oralar, ne kadar karanlık olursa olsun aydınlanacak kadar hayallerimiz var. İyi yayınlar abim dedi. Patır, Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Yanlış söylemedim inşallah Oğuzhan. Sevcan Yılmaz dedi ki iyi geceler, sıradaki eser Şafak Serhat Ünalan. Şafak Serhat Ünalan ve arkadaşları Küskün Taşkın Zagros, Tamer Güçlü, Ferdi Kızıltepe, Bayram Kabil, Tabur Kenan, Başı Bütün, Cesaret Dağında Korku Rüzgarı Esmez şeklinde mesaj aynen böyle. Gönderdiğiniz mesajları lütfen okuyun. Anlam bütünlüğü bozuksa düzeltin, gönderin. Ne gönderiyorsanız onu okuyorum. Sonra ben bir şey katınca niye öyle oldu, niye böyle oldu oluyor. Aslan dayım, ben Oğuzhan Patır. Bak iyi doğru söylemişim. Bizler de isterdik güzel yaşamayı ama yollarımızı hep çıkmaz sokak yaptılar. Tek umudumuz yaşanılacak günler. Can yoldaşım, canım kanım Evren Tacıroğulları, Can Eke, Anıl Tarkan, Batuhan Küpeli, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon, Ersin Kalkan, Kısa Dokuz Ahmet Emir, Demirez, Caner Çoban, Ufuk Başak, Mustafa Mengel, Mahmut Uzun, Zeki Altındal, Özgür Düyleker, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere dedi. Oğuzhan Patır, Yeni Doğan'a selam olsun Oğuzhan'ıma, kardeşime. Şimdi şurayı toparlayalım. Gazi Yıldırım'ın mesajlarını aktarıyorum ve iki tane isteği var, peş peşe gönderiyorum. İlk panelden gelen, Gazi Yıldırım'ın panelinden gelen mesaj: selamünaleyküm Murat amca, öncelikle senden ve ekibinden Allah razı olsun. Bizler gibi kenara atılmış. O ne demek abim, niye öyle söylüyorsunuz? Vallahi böyle içime böyle yani şey oldu, böyle dert oldu, biliyor musun? Sen böyle yazmışsın, bizler gibi kenara atın olur mu abim? Her insan çok kıymetli. Seni de yaratan, beni yaratan Allah. Hepimiz eşitiz. Burada dünyanın telaşı içinde işte o, herkes kendine düşen görevi yapıyor. Yarın bir gün huzur-u mahşerde bir aradayız, yan yanayız Allah'ın izniyle. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Öyle de bir daha kendine hitap etme. Çok üzüldüm, biliyor musun? Murat amca, öncelikle senden ve ekibinden sizden de Allah razı olsun. Bizler gibi kenara atılmış insanlara bazen ses, bazen umut olduğun için sana ve ekibine selam olsun. İmza Gazi Yıldırım ve ekibi demiş. Mesajları da arka arkaya gönderiyorum Gazi Yıldırım. Ama biz kenara atılmış cümlesini sizin için kabul etmiyorum. Sizler benim kardeşlerimsiniz, biz eşitiz abim. Herkes mücadelesine devam ediyor. Siz de ediyorsunuz, ben görüyorum onu. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin abim benim. Ay ay. Şimdi Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Arslan, namı diğer Baldudak, Kadir, namı diğer Kara İlyas diyor ki sen sensizliği nereden bileceksin? Sen hiç sensiz kalmadın ki. Sensiz o kadar benimsin ki. Ha, sensiz o kadar bensizim ki. Muammer Yıldırım, şurayı alalım, olmadı mesaj. Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Arslan, namı diğer Baldudak Kadir, namı diğer Kara İlyas diyor ki sen sensizliği nereden bileceksin? Sen

Hiç sensiz kalmadın ki. Sensiz o kadar bensizim ki. Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım, Caner Sağlam, Birkan Şükrü, Aslan Bektaş, Bektaş Akşun, Volkan Arslan, Caner Korkmaz, Sadıklar Tuyan, Sadullah Tuyan, Yunus Emre Susmaz. Bildiğim isimleri düzeltiyorum Gazi. Bilmediklerim için bir şey yapamıyorum. Yunus Emre Susmaz, Koray Kabadayı, İlyas Bulduk, Kürşat Kırboğa, Köksal Uludağlı, Davut Durusoy, Doğukan Çadır, Taner Erçelebi, Antepli, Erdi Düzgün, Meydancı Mami, Anılcan Kayabaşı, Yunus Akdoğan, sana ve ekibine selam olsun Murat amca, Erzincan'da bulunan dayı lakaplı Mehmet Aydoğan ve dostlarına selam olsun. Kalecik'te bulunan amcamız Erdoğan Yıldırım ve dostlarına selam olsun. Namı diğer Kara İdyas'tan dünyasına selam olsun. İmza Gazi Yıldırım. Gazi, iki tane isteği açıktan yazmışsın. O isteklerini yapacağım, bilgin olsun. Hani şimdi bak burada gördüm, Erkan Doğanay dayı istemişsin. O iki isteğinde şunlar: Aziz Kaya Mazlum'dan Üzüm Karası, Erkan Doğanay'dan Yılan. Bu söylediğin isimlere can kardeş armağan olarak gelecek. Gazi Yıldırım diyor ki, bendeki sen bitimsiz zamanlara sürgünüm. Yok hiç kimseye tahammülüm. Bir ben varım bende, benden çok derinde. Bazen öfkesinde, bazen lanetinde. Bilmem ki hangi zamanların sürgünlerinde. Etmem minnet Leyla'sına, belki değmez bile rüyasına. Bazen çadır kurasım gelir sokağına, bazen de tüküresim gelir suratına. Bu kısaltmalar artık söylemiyoruz arkadaşlar. Harf yazmışsınız. Gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın. İmza Gazi Yıldırım. İsim yazmamışsın Gazi, harf yazmışsın. Bu harflerden dolayı canımız sıkkın. Belki sen doğru bir isim yazmış olabilirsin. Hani baş harfleri B ile başlayan o kısaltmaları söylemedim. Bilgin olsun. Açık yazmanız lazım isimleri. Kısaltma yapmayın. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Kürşat Kırboğa, Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Kürşat Kırboğa, İlyas Bulduk, Davut Durusoy diyor ki, seni sevmediğimi düşünüyorsan muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiğimi şüpheye düşürmem. Bizi tanıyan tüm dostlara, herkese selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün. İmza Gazi Yıldırım. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Kürşat Kırboğa, İlyas Bulduk, Davut Durusoy diyor ki, seni sevmediğimi düşünüyorsan muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiğimi şüpheye düşürmem. Bizi tanıyan tüm dostlara, herkese selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün. İmza Gazi Yıldırım. Ve Gazi Yıldırım'ın son mesajını gönderiyorum. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım diyor ki, biz dosta vefayı, yare sevdayı iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Ağabeylerim Cesur Düyleker, Adem Önler, Aliş Atılgan, Erhan Kılıç, Çorumlu Celal Öztürk ve dostlarına selam olsun. Yine dostlarım Özgür Düyleker, Demirkan Arslan, Can Sağlam, Bektaş Akşun, Çağdaş Kırsakal, Baldudak Kadir, İlyas Bulduk, Erzincan'da bulunan canım kanım aslan kardeşim Muammer Yıldırım, Mehmet Aydoğan'a ve tüm dostlara selam olsun. İmza Gazi Yıldırım. Ve Gazi Yıldırım'ın az önce okuduğum dostlarına, kardeşlerine armağanı iki şarkı üst üste geliyor. Erkan Doğanay'dan Yılan, Aziz Kaya Mazlum'dan Üzüm Karası. İki şarkıyı kesintisiz veriyorum efendim.

Hazal Koç, seni de isteyin. Birazdan gelecek abim. Eşin İlker Can için istediğin, İlker Can Koç için istediğin istek birazdan gelecek Hazal Koç.

gelişim nedensizdi, sebepsiz. Halim kalmadı yaşamaya.

geceden. Sensizim. Ve de çok, çok sessizim. Bir çare bugün kimsesizim. Senin gidişin nedensizdi ve de sebepsizdi gidişin.

0: Yağdırdılar yağmur, çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, attım acıları, vurdum göğsüme, vurdum göğsüme.
1: Ben yalnızım bugün yine düşünceyle.

Çok güzel bir eser. Telli Turnan Musa Hoca söylüyor. Haset kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Ben yandım, eller yanmasın. Sevdanın aşkın uğruna, can uğruna. Hazal Koç kardeşimin isteği. Abi iyi yayınlar, ben Hazal Koç. Eşim İlker Can Koç için Musa Eroğlu Telli Turnam çalar mısın? Abi onu çok özledim. Aslan eşim, Rabbime emanetsin. Seni çok seviyorum. Hazal Koç, İlker Can Koç kardeşimi çok özlemiş. Hazal Koç, İlker Can Koç kardeşimi çok özlemiş. Ve Telli Turnam'ı da armağan etti. İlker Can Koç'a, Hazal Koç'un yüreğinden geldi. Allah sevenleri kavuştursun. Seni çok özledim İlker Can Koç diyor Hazal Koç. İlker, inşallah dinliyorsun bizi. Ve seni Rabbine, Rabbimize emanet etmiş eşin, kardeşim. Seni çok seviyorum İlker Can Koç diyor. İlker Can Koç, seviliyorsun. Hazal Koç'un selamlarıyla armağan olsun abim.

0: Adım Poyraz. Ben esip geçenlerden değilim. Bir insanın hayatına değdiysem kolay kolay silinmem. Beni tanımadan hüküm verenler oldu. Suskunluğumu güçsüzlük sananlar. Oysa ben sustukça büyüttüm kendimi. Çünkü bazı savaşlar bağırarak değil, dimdik durarak kazanılır. Ben kimsenin gölgesinde yürümedim. Kendi karanlığımda bile yolumu kendim buldum. Düştüğüm yerleri unutmadım ama orada kalmayı da kendime yakıştırmadım. Ben Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Bana yapılanı unutmak başka, dersini almak başka. Ben affetmesem bile kin taşımam. Çünkü benim kalbim başkalarının kötülüğünü taşıyacak kadar küçük değil. Adım Poyraz Öncül. Beni sevene yüreğimi, beni yarı yolda bırakana mesafemi veririm. Kimseye kendimi kanıtlamak gibi bir derdim yok. Benim kim olduğumu zaman zaten herkese anlatır. Ve bir gün adım geçtiğinde kimse kimdi diye sormasın. Çünkü bazı insanlar unutulur, bazı insanlarsa yokluğunda bile hatırlanır.
1: Her gece ansızın gelirsin aklıma sen. Demir kapıların ardında.
0: Poyraz Öncül, namı diğer Poki için bu dakikalar. Poyraz Öncül ve Poki.
1: Beni unutma. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sakın.
0: Sevdiklerinden armağan olarak geliyor bu bölüm. Poyraz Öncül'e, namı diğer Poki kardeşime.
1: Beni unutma. Sakın Allah unutma. Unutulunca ölürüm ya. Hatırla beni, hatırla her nefes alışımda. Güzel günlerin en yakında. Unutma beni, unutma. Sakın Allah unutma. Unutulunca ölürüm ya. Hatırla beni, hatırla her nefes alışımda. Güzel günlerin en yakında. Ah gençliğim, ah çürüyüp gittim bu yerlerde. Dolmuş her

bir insanın hayatına değdiysem kolay kolay silinmem. Beni tanımadan hüküm verenler oldu. Suskunluğumu güçsüzlük sananlar. Oysa ben sustukça büyüttüm kendimi. Çünkü bazı savaşlar bağırarak değil, dimdik durarak kazanılır. Ben kimsenin gölgesinde yürümedim. Kendi karanlığımda bile yolumu kendim buldum. Düştüğüm yerleri unutmadım ama orada kalmayı da kendime yakıştıramadım. Yakıştırmadım. Bana yapılanı unutmak başka, dersini almak başka. Ben affetmesem bile kin taşımam. Çünkü benim kalbim başkalarının kötülüğünü taşıyacak kadar küçük değil. Adım Poyraz, namı diğer Poki. Beni sevene yüreğimi, beni yarı yolda bırakana mesafemi veririm. Kimseye kendimi kanıtlamak gibi bir derdim yok. Benim kim olduğumu zaman zaten herkes anlatır. Ve bir gün adım geçtiğinde kimse kimdi diye sormasın. Çünkü bazı insanlar unutulur, bazı insanlarsa yokluğunda bile hatırlanır. Poyraz Öncül, namı değer Poki kardeşim için bu bölüm sevdiklerinden armağan olsun. Poyraz Öncül, anneciğini unutma, seni öyle böyle değil, çok seven bir annen var, yanaklarından gözlerinden hasretle öpüyor Poyraz Öncül, haberin olsun canım.

0: Değerli dostlar, hayırlı geceler olsun. Yayınımız sona erdi. Hakkınızı helal edin. Bugünlük de bu kadar. Yarın akşam cumartesi pazar dinlemiyor yola devam ediyoruz. Saat 19'da görüşmek dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.